varsa koca taşak. Hadi söyle kral çıplak, rasta baba bak. Dersimizi kaçırmasak, derdim gerçeğe varmak.